0: Essa hora é cheia, não? Bumbo.
1: Neden buradan kalamıyorum?
2: Ne bende de kalıkların. Urle eller makka, tambi eller nele soğuma erkonum. Aveyel kanin aru, patundu.
3: Klapmere.
2: İnce ve iden de erikina.
4: Oğun klapmere
2: kanin. İnne orada böyle seyre cefil hake. Nege eller nele soğuma
5: erkonum. Neden
1: buradan kalamıyorum?
4: Klapmere.
1: Neden buradan kalamıyorum? Neden buradan
3: kalamıyorum?
1: Let's go.